0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

0: 88.6 Radyo Karadeniz.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde, cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Uf. Neden hala gelmedi? Yoksa saatimi şaşırdı bu hıyar. Gerçi hiç saat olmadı ama en azından birine sorar. Cebimde 1 lira desen yok. Madara olduk meyhaneye. Ah eşek kafam benim. Nasıl da güvendim bu hergeleye. Gelse balığa çıkacaktık. Ne çekersek kızartıp birayla yutacaktık. Kafamız tam olunca şarkılar döktürüp enteresan hayallere dalacaktık. Bu sandalı geçen hafta denk getirip çalıntıdan düşürdük. Arkadaşlar ısrar etti. Biz de iyi olur, bize uyar diye düşündük. Saat 8'de gelecekti. Bana birkaç milyon borç verecekti. Yoksa o Nemrut karısı kaçtı da onun peşinden mi gitti? Eğer öyleyse yandık. Gudubet gene yaptı yapacağını. Geçen sene de merdivenden itip kırmıştı Rıza'nın bacağını. Abi, kadın da boy şu kadar. Kalça fırıldak, göz patlak, kafa çatlak. Korkuyorum. Bir gün ya kendini asacak, ya horlarken Rıza'yı boğacak. Bak şimdi acıdım. Aşk olsun adama. Ben olsam vallahi baş edemem. Hele 5 tane velet var ki boy boy, Allah'tan düşmanıma dilemem. Aslında iyi çocuktur Rıza. Efendi huyludur. Herkesin suyuna gider. Yoksa kalıba vursan hani tek başına 10 tane adam eder. Bir keresinde hiç unutmam. 3-5 zibidi haraca dadandı. Rıza sandalyeyi kaptığı gibi herifleri hastaneye kadar kovaladı. Aynı mahallede büyüdük. Aynı kızları sevdik. Aynı kafadaydık. Orta 2'den bıraktık. Matematik ağır geliyordu. Biz başka havadaydık. Aynı gömleği giyer, aynı sigaraya takılır, aynı takımı tutardık. Fener'in her maçına iddialaşıp millete az mı yemek ısmarladık? Bir tek askerde ayrıldık. Bana Bornova düştü, ona Gelibolu. Döner dönmez evlendirdiler. En büyük salaklığı da bu oldu. Bense hiç düşünmedim. Zaten param yoktu. Hep tek tabanca gezdim. Benim beğendiğimi anam istemedi. Onun gösterdiğini ben sevmedim. Neyse, bunlar derin mevzu. Anlaşıldı, bu herif artık gelmeyecek. Ufaktan yol alayım. Anam evde yalnız. Şimdi merakından ölecek. Gittim, vurup kafayı yattım. Rüyamda gördüm gülümseyerek geldiğini. Ne bilirdim, yolda kamyon çarpıp hastaneye kavuşmadan can verdiğini. Vay be Rıza. Sonunda sen de düşüp gittin Azrail'in peşine. Dün boşuna günahını almışım. de olur. Kızma bu kardeşine. Öğlen kahvede söylediler. Rıza öldü dediler. Ne kolay söylediler. Sanki dev bir taş ocağını kökünden dinamitleyip üstüme devirdiler. Ah dostum, o kocaman gövdeni, o beyaz kefeni nasıl kıyıp giydirdiler? O zalim tabutun tahtalarını senin üstüne nasıl böyle çivilediler? Yani sen şimdi gittin, yani yoksun, yani bir daha olmayacak mısın? Yani bir daha borç vermeyecek, bir daha biraz mallamayacak mısın? Peki beni kim kızdıracak? Kim zar tutacak? Kim ağzını şapırdatacak? Peki beni bu köhne dünyada senin anladığın kadar kim anlayacak? Ulan Rıza, ne hayallerimiz vardı oysa. Ne acayip şeyler yapacaktık. Toto'yu bulunca dükkan açacak, adını dostlar meyhanesi koyacaktık. Talih yüzümüze gülecekti be. Karıyı boşayıp sıfır Mercedes alacaktık. Hafta sonu iki yavru kapıp Boğaz yolunda o biçim fiyaka atacaktık. Ah ulan Rıza. Ah ulan Rıza. Bu mahallenin nesini beğenmedin de öte yere taşındın? Ara sıra gıcıklaşırdın ama inan ki benim en kral arkadaşımdın. Ah ulan Rıza, ben şimdi bu koca deryada tek başıma ne halt ederim? Senden ayrılacağımı sanma. Birkaç güne kalmaz ben de gelirim. Ben de gelirim.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Haykırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırız.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Kapkara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar. Çeyrek

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçemizin en iyileri Radyo

Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlarda dursun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 14 Ekim 2026 çarşamba akşamındayız. Saatlerimiz 7.16'yı gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinlemeye başladıysanız Burçin Gülmek'te Dülenci'den hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Bugün biraz gecikmeli başladık. Teknik bir durumdan dolayı onun için ne yapıyoruz? Kusura bakmayın diyoruz ve yayınımızda güzel bir şarkıyla birlikteydik. Kim dedi? Yıldız Tilbe kolay değil dedi. Şimdi de sevgili Resul kardeşim hemen günün ilk mesajını attı. Diyor ki günaydın diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sana da günaydın. Güzel bir gün diliyorum. Ve Bobis'te kameram olduğun için de o güzel fotoğrafını da bekliyoruz. Bakalım tıkanıklık var mı yine? Ki olmaması mümkün değil. Efendim bugün yine çok enteresan bir konu, biliyorsunuz çok yakın zamanda bir kanun teklifi kabul ediliyor ve 1 Kasım'dan itibaren de uygulamaya başlıyor. Ney mi? Tabii ki sosyal medya ile alakalı bir durum. Ben de diyorum ki sosyal medyada alınan tedbirler tek başına yeterli mi değil mi? Bundan konuşacağız. Sizler ne yapıyorsunuz? 0312 985 0886'ya. İster canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Sadece bir tedbir almak mı, yoksa ailenin şefkati, okulun şefkati de çok önemli mi? İlgisi, alakası çok önemli mi? Bunlardan sohbet edeceğiz. Bakalım hangi cevaplar gelecek? Şimdi Oğuzhan Koç bizlerle ve diyor ki vermem diyor, seni ellere vermem.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla başladık. Vermem seni ellere vermem dedi. Şöyle bir bakıyorum son dakika haberlerine, acaba size güzel bir şeyler söyleyebilir miyim diye. Gerçekten şu anda yine yok. Özellikle konumuz olan sosyal medya ile alakalı bir açıklamalar var mı böyle hani sağdan soldan diye. Maalesef ki ondan da yok. Evet şöyle bir bakayım, mesajımız var mı? Bir mesajımız geldi. Diyor ki günaydın Burçin abi, çocuklara telefonu bırak diyoruz ama yemek masasında bile telefonunu bırakmıyorlar. Sonra da neden bizi dinlemediklerine şaşırıyoruz. Bence tedbir önce evde, bizim davranışlarımızda başlamalı. Çocuk söylediğimizden çok yaptığımızda görülüyor. Birlikte oturup gerçekten konuşmadığımız sürece ekranın süresini azaltmak tek başına yetmez demiş. Kesinlikle katılıyorum sevgili dostum. Özellikle bu konuyla ilgili şunu söyleyeceğim. Bu iş çocukluktan başlıyor. Çocukken diyoruz ki aman çocuk ağlamasın, aman çocuk susmasın, aman sussun, aman işte şöyle olmasın, aman böyle olmasın, eline tableti veriyoruz, telefonu veriyoruz, bir de diyoruz ki ona şuna bak diyoruz ya, bu yaşta diyor ne kadar güzel kullanıyor, çok zeki benim çocuğum, harika, telefonu kullanma şekline bak. Çocuğa biz küçükken bu tableti, telefonu, bilgisayarı aşılıyoruz ve çocuk onlarla büyüdüğü için de hayatının bir parçası olduğunu düşünüyor. Çünkü ağladığı her an elinde. Neden? Çünkü çok yorgunum, şimdi onunla uğraşamayacağım. İşten geliyoruz. Çocuk da anaokulundan ya da okuldan geliyor. Hemen hop tablet, telefon elinde. Neden? Çok yorgunum, şimdi onunla ilgilenemeyeceğim. Geldiğimiz nokta da bu. Çocuk da gerçekten sevgisizlikten çok yorgun ve artık sizinle ilgilenemiyor. Ne diyoruz? Nokta. Onu biz ittik bu çukura. Sosyal medya çukuruna. Buna da kocaman nokta.

Evet sevgili dostlar, konuyla ilgili sevgili Durmuş mesajı atmış. Diyor ki abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da günaydın. Sosyal medyada alınan tedbirler devletin nazarında yeterli olabilir. Ama önce biz ebeveynler çocuklarının yanında çok oynamamız lazım. Biz oynuyoruz, biz bakıyoruz, onlar da yasaklıyor. Bizim oynamamamız lazım demek istemiş herhalde. Oynamamamız. Ve biz oynuyoruz, bakıyoruz, onlar da yasaklıyoruz. Çelişki abi o yüzden bizim biraz uzaklaşmamız lazım. Kimse örnek alsın, kimse örnek alsınlar dediklerimizi desinler. Hayırlı yayınlar abicim, Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, öncelikle bizi örnek almaları lazım çocuklarımızın. Hani çocuklarımızı da yasaklayıp çocuklarımızın yanında hala biz telefonla oynayıp onunla ilgilenmiyorsak o da diyecek ki bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu derler ya. Aynen öyle. Çocuk diyecek ki bana yasakladığını kendin benim önümde yapıyorsun. Bugüne kadar da bana bunu verdin, sen fişekledin. Çocukluğumdan beri elime telefonu sen dayadın. Şimdi hem sen kendin bakıyorsun, bana baktırmıyorsun. Beni her şeyden mahrum bırakıyorsun. Çünkü çocukların artık maalesef bir organı oldu. Bizim de öyle ama çocukların daha farklı oldu. Onun için bence bu tedbirlerin yanında bizim ilk önce yapmamız gereken şu. Çocukları küçük olan anne ve babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınız her ağladığında, her istediğinde ya da siz her yorgun olduğunuzda çocuğunuzu susturmak için onunla ilgilenmek yerine ne yapıyorsunuz? Telefonu, tableti, bilgisayarı veriyorsunuz ya. Artık yapmayın. Yapmayın çünkü sonuçların ne olduğu, akran zorbalıklarının arttığı, okula saldırıların arttığı bir toplumda yaşamaya başladık. Lütfen çocuklarımızı sevgiyle büyütelim. Çocuklarımızı sevgiyle büyüttüğümüz sürece bunların önüne geçebiliriz. Bence en büyük konu sevgiyi çocuklarımıza vermek. Sevdiği ortamda, sevilen ortamda mutlulukla büyüyen çocuklar bunları yapmazlar. Nokta.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Tarkan bizlerleydi, hüp dedi ve sevgili Resul bir fotoğrafı atmış hemen. Bakalım şöyle bir tampon tampona trafik var mı? Evet, yine tampon tampona çevre yolundan bir trafikle bizlerle. Efendim konumuz neydi? Konumuz sosyal medyanın yasakları sadece tek başına yetecek mi, yoksa başka bir şeyler lazım mı? Bunlardan sohbet ediyoruz. Cevaplarınız gelmeye başladı. Birazdan da o cevaplarınızı sizlerle buluşturacağım. Ne yapıyorsunuz? 0312-985-0886. Sesimi duyurmak istiyorum diyorsanız canlı bağlantı, mesaj atarım diyorsanız da aynı numaramız WhatsApp mesaj numarası diyorum ve bunlar basit numaralar diyorum.

Evet, Kemal Ersoy hocam demiş ki günaydın Burçin Bey, biz yetişkinler olarak bile bazen 5 dakika bakacağım diye elimize aldığımız telefonu yarım saat sonra bırakmıyor muyuz? Ne kadar zaman geçirdiğimizin farkında bile olamıyoruz. Oysa henüz öz denetim becerileri gelişmekte olan çocuklarımızdan bunu nasıl bekleyebiliriz? Bu nedenle çocukların korunmasına yönelik düzenlemelerle birlikte biz büyüklerin de sorumlulukları mutlaka vardır, olmalıdır ve önemlidir. Herkese güzel, sağlıklı bir gün diliyorum. Kemal Ersoy demiş, çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Yayının başından beri de onu söylüyoruz. Mutlaka ilk önce ebeveyn olarak bizler çocuklarımızın eline küçük yaşlardan itibaren bu telefonu vermeyi bırakacağız. Mesela yaklaşık 1,5 ay önce bir düğündeydik ve o düğünde şunu gördüm. Çocuğun düğünün başından sonuna kadar, bakın düğünün başından sonuna kadar telefon hiç ama hiç elinden düşmedi. Çocuk yemeği yemiyor, anne çatalla kaşıkla yemek yedirmeye çalışıyor. Yani böyle bir şey olabilir mi? O telefonu elinden alma cesareti yok. Neden? Çocuk ağlayacak, huysuzluk çıkaracak diye. Çocuğa zaten bunu yapan sensin. Yani benim kaldığım süre boyunca bir dakika o telefon kalmaz mı ve bırakılmaz mı? Ama asla bırakmadı çocuk ve anne baba da asla o telefonu almak için gayret göstermedi. Kaliteli bir telefonmuş demek ki, şarjı da bitmiyor maşallah. Ve o çocuğun gelecekte elinden telefonu almak sizce mümkün olabilir mi? Çünkü çocuk telefonla yatıyor, telefonla kalıyor. Telefonla yatıyor, telefonla kalıyor. Telefonsuz hiç kalmıyor, emin olun. Evet, sırada çok güzel bir şarkı var sevgili Kemal Ersoy ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin. Demet Akalın diyor ki, telefonu bırakmayan varsa bana yolla diyor.

Evet sevgili dostlar, çok güzel şarkılarla devam ettik. Sanıyorum ki uykumuz böyle açılmaya başladı diye düşünüyorum. Tampon tampon o trafikte biz dinleyen herkese de selam olsun. Aynı zamanda evinde, iş yerinde çayını kahvesini yudumlamaya başlamış herkese de buradan selam olsun. Şimdi şöyle bir gözünüzde canlandırın, bir sahne anlatacağım size. Çocuğa diyoruz ki ya azıcık da benimle konuşur musun tatlım ya, sabahtan beri zaten görüşmüyoruz diyoruz. Çocuk o anda telefonunu ve servisini kenara bırakıyor. Tam bir şeyler anlatmaya başlıyor. Bizim gözümüz telefona kayıyor. Ve diyoruz ki kuzum ya azıcık bekle, bunu cevaplamam gerekiyor. Çok önemli, hemen sana döneceğim diyoruz, çocuğu kesiyoruz. Sonra o kısa kısa cevaplar veriyor. Bizim yine gözümüz telefonda. Belki önce kendimizi bu yarım yarım bırakmayı düzeltmemiz gerekmiyor mu? Çocuğumuzla konuşmaya başladığımız zaman kesinlikle telefona ellemememiz gerekmiyor mu? Zaten mesai saatinin dışındayız, değil mi? Kimse sana neden bunu şu anda cevaplamadın diye sorgu sual soramaz. Soran olursa da aile ortamındaydım dersiniz, değil mi? Çocuğa biraz da benle konuş deyip bunu bir cevaplamam gerekiyor ya sesli olarak ya yazışma olarak dediğinizde, çocuğu kestiğinizde çocuk diyor ki yine diyor benden önce telefon geliyor. Yine ben sonrayım. Biz bunu çocuğa aşıladığımız sürece çocuk da diyor ki demek ki doğru olan bu. Bir şey olduğunda konuşmayı kes, telefonla ilgilen, ailenle ilgilenme, yapay zeka dostum olsun, sosyal medyadakiler arkadaşım olsun, bu şekilde ilerleyelim. Bu mantıkla yürüyor çocuk. Neden? Çünkü çocuk 0 ile 7 yaş arasında %75 bilgi alıyor. 7 yaştan sonrasındaki hayatında da %25 bilgi alıyor beynine. Düşünebiliyor musunuz? Ben zaten 0 ile 7 yaş arasında telefonu ona aşılamışım, yüklemişim. Telefonla büyüyen çocuk da artık ne yapıyor? Telefonsuz olamıyor. Ne diyoruz? Nokta diyoruz ya. Başka bir şey demeye gerek yok ki.

Evet sevgili baş mobilya kameram Volkan mesaj atmış. Günaydın abi, yayınlar. Eskişehir yolu Armada'yı geçtikten sonra cepheye doğru yoğun. Hastane girişleri çok yoğun abim demiş ve bir fotoğraf yollamış. Gerçekten tam bir tampon tamponla trafik saatlerimiz 7.55'i gösteriyor. Yolladığında 7.49'du. Abi önümüzdeki trafiğe bakar mısın demiş. Gerçekten kolaylıklar diliyorum sana da sevgili Volkan'cığım. Her zaman olduğu gibi yine muhteşemsin. Teşekkürler. Ve o zaman ben de sana çok güzel bir şarkıyla geleceğim ama... Onun öncesinde eğer yazabilirsen bu yoğun trafikte tabii ki sesli de yazabilirsin. Şunu merak ediyorum, senin de çocukların olduğunu biliyorum. Bu sosyal medya ile alakalı düşüncelerini öğrenmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu konu gerçekten o kadar önemli ki anlatamam. Sadece sosyal medya yasaklandı. 15 yaşın altında artık böyle çocuklarımız giremeyecek demek de olmuyor. Çünkü çocuklarımızın telefonundan elinden telefonu aldık diyelim. Tamam, öyle hepsini aldık. Artık yasak. Şimdi yüzüne bakacak vaktimiz var mı? Anlatacağı şeyi sabırla dinleyecek. Onunla yürüyüşe çıkabilecek miyiz ya da onunla oyun oynayabilecek miyiz? Yoksa o duvara bakarken biz kendi ekranımızda gezinmeye devam mı edeceğiz sanki gözünün içine sokarcasına? Bunu yapacak mıyız? Bence işte burada bunu yapmamamız lazım. Git biraz oku derken, kitap oku derken acaba siz kitap okuyacak mısınız? Çocuğumuza kitap okuyu aşılarken siz sosyal medyada mı gezineceksiniz? Anne baba olmak aynı anda aynı şeylerin yasak olduğunu söylerken kendisinin de yapmayarak örnek olması gerekmez mi? Örnek olması gereken bir davranış değil mi anne baba olmak? Sen kitap oku derken kendi kitap okumayıp da sosyal medyada gezinen bir anne baba olursak çocuklarımız bizi ne kadar ciddiye alırlar? Kitap oku dediğinde senin de kitap oku lazım, kitap okuman lazım. Ve en önemlisi de çocuğumun hayatında ekranın kapladığı yere benim de girmem gerekiyor demelisin. Tekrar ediyorum. Çocuklarının eğer yanına girip onunla onun hayatında ekranın kapladığı yer kadar sen de yer kaplamak istiyorsan tam da sırası. Çocuğunla ilgilen. Çocuğunu hırçın büyütme. Çocuğunun önünde kavga etme. O çocuk ne görüyorsa onu yapıyor. Akran zorbalıkları, okula saldırılar, siber olaylar, bunların hepsinin sebebi gerçekten başta ailenin sonra da sosyal medyanın sıkıntılarından kaynaklanıyor. Sen ol, çocuğuna yapma dediğin şeyi sen de yapma ki çocuğun seni ciddiye alsın. Evet, şimdi Erkin Koray bizlerle. Çöpçüler diyor, süpürsünler diyor bu kötülükleri diyor. Ardından reklamlar, reklamların ardından ikinci saatimizde tekrar birlikteyiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 14 Ekim 2026 çarşamba sabahındayız. Saatlerimiz 8.09'u gösteriyor. Biz 88.6 frekanslarından Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız Burçin Gülbenk'te ödenencilerin hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Evet bugün konumuz ne? Bugün konumuz şu. Diyoruz ki sosyal medyada sadece yaş önlemi yeterli mi? 15 yaş altına kısıtlama yeterli mi? Yoksa başka önlemler de almak gerekiyor mu aile olarak, okul olarak? Onlardan bahsediyoruz. Bakalım sizler ne diyeceksiniz? Evet dışarı çıkacaklar için şöyle bir hava durumuna bakalım. Bugün şu anda 15.5 derece. Parça bulutlu, güneşli ama saat 12'ye kadar, 12'den sonra gök gürültülü sağanak yağış gösteriyor Ankara için sevgili dostlar. Yarın için 18 derece, bugün toplam yani en yüksek sıcaklık 20 derece olacak, bu arada onu da söyleyeyim. Yarın 18 derece, cuma 17 derece, cumartesi 12, pazar 14, iyice düşüyor ve gök gürültülü sağanak yağış hep olacak. Her zaman ne diyoruz? Bereketinle gel, felaketinle gelme diyoruz ve hemen bir hatırlatma daha yapalım. Bu soğuk havalarda sokaktaki patili canlarımız için...

bir kap su, bir kap mama vermeyi asla ve asla unutmayalım. Onlar bize Allah'ın emaneti diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Koray Avcı bizlerle. Narino diyor. Narino'yu söylerken siz de 0312 985 0886'ya ister canlı bağlantı isterseniz de WhatsApp'tan mesajlarınızı atabilirsiniz. Konumuz belli. Sosyal medya ve çocuklar olan kısıtlar.

Evet, baş mobilya kameram Volkan demin fotoğraf yollamıştı. Sabah ilk fotoğrafı diğer mobilya kameram Resul yollamıştı. Şimdi diğer mobilya kameram sevgili dostum yollamış durmuş. Diyor ki, bakıyorum şöyle bir fotoğrafı büyütmeye çalıştım ama herhalde next level orası diye düşünüyorum. Abi Eskişehir yolu gidiş geliş çok akıcı bir trafik var. Bugün çok şaşırdım demiş. Vallahi enteresan biraz evvel de çünkü sevgili Volkan şey dedi. Hele hatta okuyalım tekrar yönünü. Yaklaşık bir 15-20 dakika önce Eskişehir yolu Armada'yı geçtikten sonra cepheye doğru yoğun, hastane girişleri çok yoğun demişti. Demek ki açıldı trafik. Bu da sevindirici bir haber. Onun için sana da teşekkür ediyorum sevgili Durmuşcum. Yüreğine sağlık diyorum ve tebrikler bana böyle güzel mesajlar yollayan Mehmet Sakaveralarıma. Tebrikler.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.18 oldu. Sevgili Vedat diyor ki Burçin abi günaydın. Eskiden biri kızınca biraz susar sakinleşmeyi beklerdik. Şimdi daha öfkemiz geçmeden yazıp gönderiyoruz. Karşıdaki insan o cümleyi bütün gün içinde taşıyabileceğini düşünmüyoruz. Hesabı kapatmak kolay da kırılan insanın gönlünü nasıl düzelteceğiz? Tedbir alınsın elbette ama birbirimizle konuşmayı da yeniden öğrenelim demiş. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Öncelikle çocuklarımızla konuşmayı öğrenmemiz lazım. Birbirimize kızarak, çocuklarımıza özellikle yazarak, karşılıklı yazışmalarla bu iş çözülmez. Bu tamamen konuşma meselesidir, ilgi alaka meselesidir. Ve biraz evvel mesela yine haberlerde gördüm. Bir cinayeti 16 yaşındaki bir çocuğun yapay zekaya, bakın çok önemli bu, yapay zekaya sorarak planladığını. Evet, düşünebiliyor musunuz? Yani yapay zekaya bunu soruyor ve yapay zekada bunu planlamasına yardımcı oluyor. Yani bu nasıl bir iştir? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani ben bir cinayet işleyeceğim ve bunun öncesinde yapay zekaya da detaylarını soracağım. Nasıl yapabilirim diye. Ve o yapay zekasız da bana diyecek ki şöyle şöyle şöyle de yol gösterecek. Yok artık ya. Gerçekten yok artık. Yani bu yapay zekanın bir durdurak noktasının olması lazım. En kötü bu tür konularda cevap vermeyecek şekilde programlanması lazım. Aksi takdirde böyle seviyesiz 16 yaşına gelse bile insanlık dışı tipler başkalarının canına kastedebiliyorlar. Onlara çocuk falan demiyoruz. Onlar çocuk falan değil. Birinin canına kasteden, onu öldüren çocuk asla olamaz. Yani tam da şarkı üstüne geldi. Söyle diyor zalim sultan diyor. Söyle diyor. Sevgili dostum sana ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına gelsin. Doğukan Manço ve Emre Altuğ bizlerle.

Sevgili dostlar, mesela bana göre bir çocuk 15 yaşına bastığı sabah bütün tehlikeleri zaten tanımayı öğrenmiş olmuyor mu? Kimin güvenilir olduğunu, hangi görüntünün yanıltıcı olduğunu bir gecede anlamayacak tabii ki, değil mi? O yüzden yaş sınırına kadar geçen zamanı yalnızca bekleyerek asla geçirmemeliyiz. Ve birlikte konuşup özel bilgi nedir, bir yabancı neden sır saklanmasını ister, bir haberden şüphe duyulduğunda, bir mesajdan rahatsız olduğunda ne yapabilir, doğum gününde değişen rakamın yanına yıllar içinde kazanılmış bir bilinci koymamız gerekmiyor mu? Çocuklarımız bir şeyi saklarsa bu saklamanın sonucunun ne olacağını, nelere mal olacağını, yapay zeka ile dostluk kurarsa nelerle sıkıntı yaşayacağını, bunların hepsini öğretmeliyiz. Biraz evvel bahsettim işte. Bir 16 yaşındaki bir cani bir genci öldürmek için yapay zeka ile beraber ortak plan yapıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten yani yapay zeka bunlara dur demeli. Yapay zekayı üretenler artık biliyorsunuz yapay zeka kendi kendine de fikir üretiyor. Kendi aralarında konuşuyor, sohbet ediyor, bir şeyler yapıyor. Ve gelecek için korku salıyor. Hiç sevmedim. Hiç de sevmeyi düşünmüyorum yapay zekayı. Yani gerçekten bizlerden uzak olsun yapay zeka. Zaten her soru sorduğunda sizlere de daha önce söylemiştim. 6 litre su harcaması yapıyor yapay zeka. Biz ne yapıyoruz? Tırnağım koptu, ne yaparım yapay zeka. Burnum kaşındı, ne yaparım yapay zeka.

Bizler bunun altından kalkmalıyız. Nasıl mı kalkmalıyız? Yayının başından beri söylüyorum ya. Çocuklarımızla ilgiyle, çocuklarımızla birlikte zaman geçirerek, çocuklarımızla sevgimizi göstererek, onların yanında olduğumuzu, bir hataları olduğunda birlikte o hatayı düzelteceğimizi onlara söylemeliyiz. Çocuk anne ve babaya güvenmeli. Çocuk onların arkasında olduğunu bilmeli. Yanlışlarında değil, doğrularında arkasında olduğunu bilmeli. Yanlışlarında müdahale edeceğini de mutlaka idrak etmeli. Başka türlü bu iş çözülmez. Yani kıssadan hisse, aile candır, yapay zeka heyecandır.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, biliyorsunuz dün akşam Galatasaray'ın Barcelona'yla maçı vardı ve 4-1 mağlup oldu. Buradan geçmiş olsun diyoruz aslanlara. İnşallah yollarında güzel şekilde devam ederler diyorum ve Güler Hanım mesajı atmış. Diyor ki günaydın Burçun Bey, sosyal medyada herkesin hayatı yolundaymış gibi gözüküyor. Biz kendi yorgunluğumuzu başkalarının tatil fotoğraflarıyla kıyaslıyoruz. Oysa o fotoğrafın öncesinde sonrasında bilmiyoruz. İnsanın elindekinden utanır hale gelmesi çok üzücü. Bence çocuklara önce şunu anlatmalıyız. Güzel bir hayatın her anı güzel görünmek zorunda değil. Evet, güzel bir hayatın her anı güzel gözükmek zorunda değil. Çok güzel bir söz bence. Onun için lütfen her zaman kendiniz olmaya çalışın. Sadece fotoğraf çektirirken gülümseyerek sanki çok mutluymuş gibi hissettirmeye çalışıyoruz ya. Onların hepsi Andersen'den masallar artık. Evet, şimdi diyor ki sevgili sıradaki parçayı sevgili annem Fatma Gülbenk'e ve sevgili annem Nadire Ateş'e armağan ediyorum diye de eklemiş. Ben de diyorum ki o zaman madem bütün kızlar toplandınız, ben de size güzel bir şarkı armağan edeyim.
1: Bütün kızlar!

Evet sevgili dostlar, sevgili Veysel demiş ki Burçin Bey, bir çocuğun yanlış insanlarla karşılaşmasından hepimiz korkuyoruz. Ama başına bir şey geldiğinde bize anlatmaya korkup korkmadığını pek sormuyoruz. İşte biraz el bahsettiğim konu bu. Gerçekten çok önemli bir konu. Her anlattığında azar işiten çocuk bir süre sonra susmayı seçebilir. Bence anne babanın en büyük tedbirlerinden biri çocuğunun güvenle konuşabileceği insan olması demiş. Yüreğine sağlık. Telefonunda ne olduğunu merak ettiğimiz kadar içinde ne yaşadığını da merak edersek sorun çözülür diye eklemiş sevgili Veysel. Gerçekten doğru söylüyorsun. Biraz evvel bahsettiklerimizle örtüşüyor söylediklerin. Kesinlikle çocuk arkasında güvendiği bir dağ olduğunu, yanlış yaptığı zaman anlattığında kızmayıp ona doğruyu gösterecek bir anne babanın olduğunu bilmeli. Yoksa devamlı bağırmakla, devamlı onu azarlamakla, devamlı odaya kapatmakla vesaire vesaire vesaire saymakla bitmez yapılanlar. Bunlarla bu iş olmaz. Çocuğun ruh halini bilmemiz lazım. Çocuğu iyi tanımamız lazım. Her zaman söylüyorum ya, çocuğumuz okuldan geldiğinde gözlerinin içine bakıp seni seviyorum demek ve bugün okulda neler yaptın, var mıydı bir sıkıntı, bana anlatmak istediğin şeyler var mı deyip güncel olaylara yakın kendi yaşadığınız şeyleri, anılarınızı anlatmak ya da yaşamasanız bile yaşamışçasını anlatıp onunla aynı duyguları geçmişte yaşadığınızı göstermek bence o çocuğun size yakınlaşmasını çok daha sağlayacak. Siz olun, çocuklarınızı bu radyoya geldiğimden beri bunu çok defalarca söyledim. Hepiniz şahitsiniz. Tablet, telefon ve bilgisayar üçgeninden uzaklaştırın. Sonu akran zorbalığına, okul basmalara, anne babayı dövmeye, işte dedeyi katletmeye o kadar çok şeye gitti ki bu sonuç. Artık gitmesin. Artık kimsenin canı yanmasın. Ne diyoruz? Vallahi dev gibi bir nokta.

Evet sevgili dostlar, hepimiz şu hataları yapmıyor muyuz? Sokağa sakın çıkma. Üstünü sakın kirletme. Gürültü yapma, bak telefonu da bırak. Bir çocuğun gününden o kadar çok şey çalıyoruz ki. En mantıklısı da telefona bakma, telefonu bırak oluyor. Her ailenin kursa, tatile, pahalı etkinliklere karşı gücü yetmeyebilir. Eyvallah, ona da bir diyeceğimiz yok. Ama birlikte bir yürüyüş, evde bir oyun, mutfakta ortak bir iş için fırsat. Beraber yemek yapabilirsiniz, kek yapabilirsiniz. Birçok şeyi birlikte yapabilirsiniz değil mi? Bunlar için vakit yaratmak gerekmiyor mu? Ekrandan uzak bir hayatın güzel olabileceğini çocuklarımıza anlatmak gerekmiyor mu artık? Bence gerekiyor. Yapay zekadan, sosyal medyadan uzak tutmak. Yani çok ama çok önemli. Evet sevgili Görkem ne demiş, hemen bir bakalım kendisine. Günaydın, birinin zor durumdaki görüntüsünü paylaşırken hiç rahat edemiyorum Burçin Bey. Çünkü o görüntü bizim önümüzden geçiyor ama o insan hayatında kalıyor. Bir gün bizim annemiz, babamız ya da çocuğumuz da aynı durumda olabilir. Her gördüğümüzü paylaşmak zorunda değiliz. Bazen insanlığımız elimizdeki görüntüyü kimseye göndermemekte belli oluyor demiş. Kesinlikle katılıyorum. Herkesin zaten bu çok büyük bir sıkıntısı. Orada erkek kadın olarak söylemiyorum. Bir sıkıntı var, bir kavga var. Ve biz elimizde cep telefonlarıyla onları çekiyoruz. Değil mi? Hiçbir şekilde ayrılmaya yeltenmek yok. Biz orada insanların nasıl birbirlerine saldırdığını, nasıl birbirlerine dövdüğünü seyrediyoruz. Bu kadar mı insanlıktan uzaklaştık dersek, evet, bu kadar gerçekten insanlıktan uzaklaştık. Ne diyelim? Seninle başım dertte be sosyal medya. Gerçekten seninle başım dertte.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.55 oldu ve bugün bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Bakalım Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bugün neler var? Evet, tiyatroda Eser Yener'ler ile itiraf et varmış Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre Merkezi'nde. Haybeden Gerçeküstü Aşk adlı oyun var Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde. Bir idam mahkumunun son günü var AKM sahne. Soğuk Gecede Sıcak Cinayet AES Sanat Tiyatrosu. Bir Delinin Hatıra Defteri Era Tiyatro. Gece oyunu Çukurambar Kültür Sanat Merkezi, Kafka Dava oyunu yakın sahne. Toplam 6 tane tiyatromuz varmış. Bakalım konserde nelerimiz var, birlikte şöyle bir göz atalım. Efendim, Alleme albüm lansman varmış. Holy Stone Performans Hall Ankara'da. Perdenin Ardındakiler Sold Out Performans Hall Ankara'da. Emre Bulut Rock and Bask varmış. Performans Hall Tepe Prime'da. Ali Aracanay Kırmızı Koltuk Live Seasons varmış efendim. Kulüp Müjgan'da. The Vice varmış Haymatlas Mekan'da ve Küba Gecesi varmış Lole Küba Gecesi Lole Küçinen Bar'da. Toplam 6 tiyatro, 5 etkinlik, 11 etkinlikle konserde, yani toplam 11 etkinlikle Ankaralılar bugün buluşuyor. Bugün neleri konuştuk? Çocuklarımıza sahip çıkmayı konuştuk özetle. Sizsiz olun, çocuklarınıza sahip çıkın, çocuklarınızı tanıyın, onların yanında koskocaman bir dağ olduğu güvenini onlara verin. Gerisi hikaye diyorum ve çok güzel bir şarkıyla veda edeceğim. Yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyokaradeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde benimle buluşmak istiyorsanız saatlerinizi kurun. 7'de Radyo Karadeniz'de buluşalım diyorum ve sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza devuramasın. Şimdi Serdar Ortaç diyor ki bu dünya dansöz dünya. Gerisi hoş sabah diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatta

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

tek damla içmeden sarhoştum ah o akşam ben. Ankara garındaydın, sen bir tren camında ağlıyordu gökyüzü.

uzaklaşan hayallere takılmıştı gözlerimiz. Kayboldum karanlıklarda, ben kalmıştım ah o garda. Gözyaşlarım karışmıştı, karışmıştı yağmurlara.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6'da abone olmayı unutmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
2: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Karadeniz 88.6.

Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Yaşar'dan Bir Tanem sizlerle birlikteydi. Ben Gül Tekbaş, müziğin rengi başladı. Güzel şarkılarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, birbirinden güzel şarkılarla saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim olacak. Evet diyorum ki şöyle, burası zaten Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz 88.6 müziğin renginde. Her zaman, her daim ben diyorum. Evet, şimdi Zeynep Dizdar gelecek sevgili dinleyenler. Maske diyecek. Maske deyince bir an şey dedim, acaba böyle hayatımızda bazı insanlar olur. Böyle bir gördüğümüz yüzünü bir daha görmeyiz. Acaba Zeynep Dizdar ondan bahsediyor. Bir dinleyelim bakalım ne diyecek. Geliyor sevgili dinleyenler ve geldi.

Sevgili dinleyenler, Zeynep Dizler'den Maske sizlerle birlikteydi. Şimdi şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz ama onun öncesinde hemen size istek hattımızı hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ama reklam arasından önce İsmail şarkısı sizlerle birlikte sevgili dinleyenler geliyor.

0: bastıkça gerek. İsmail,
1: İsmail.
0: Adresim aynı, İsmail,
1: İsmail.
0: Posta kodum da aynı yavrum,
1: İsmail.
2: Kel başa şimşir tarak, bu ayakları artık bırak. Ne işin var ki diskor yunda, yanında bir kız sarım bırak. Ayrının yok içmeye, atla gidersin çeşmeye. Bu ne perhiz, what is this? Ama

0: hasta olan iniler.
1: İsmail,
0: İsmail kel kafandan sen suçlusun.
1: İsmail,
0: İsmail miyav dedi.
1: İsmail,
0: minik fare kükredi.
1: İsmail,
0: İsmail iki gözüm iki iki musluk.
1: İsmail,
0: oynatmama az kaldı. İsmail nerede?
1: İsmail,
0: Rafa, Rasul.

0: İsmail mutfakta biri mi var?
1: Gül tek başla müziğin rengi devam ediyor.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
5: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Bahadır Tatlıözen takvim sizlerle birlikteydi. Evet, şimdi ise Selda Bağcan gelecek. Sarı saçlım, mavi gözlüm diyor sizlerle birlikte.

neler etmedin, ağzımı bile açmadım. O günlere, iyi niyetlere lanet olsun ki ben böyle adamım.

0: 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

0: Nasıl muhtaç ise muhtacım böylece. Olmasın ayrılık, olmasın sevgine ihtiyacım.
1: Evet, Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gültek Baş'ta müziğin rengi kaldığı yerden devam ediyor sevgili dinleyenler. Evet, bugün Ankara gerçekten yağmurlu, kara bulutlar biraz üzerimizde ama güzel ve enerjik şarkılarla modumuzu yakalıyoruz diyorum. Evet, ihtiyacım var sizlerle birlikteydi, şimdi ise Melek Yüzüm geliyor sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Mehmet Canlı'dan Melek Yüzlüm sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Şöyle frekansımızı açanlar için istek hattımızı hemen hatırlatmak istiyorum. 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Evet, şimdi ise kim var sırada biliyor musunuz? Kubat geliyor. Kubat sizlerle birlikte ve geldi.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Kubat'tan Yekte sizlerle birlikteydi. Evet, güzel şarkılarla devam ediyoruz. Frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Doğru frekanslısınız. Çünkü burası 88.6 sevgili dinleyenler. Burası Müziğin Rengi. Burası Radyo Karadeniz sevgili dinleyenler. Evet, şimdi ise Emre Kaya gelecek. Emre Kaya yapboz diyecek. Evet, bazen hayatımızda bazı şeyler vardır. Böyle hepsini böyle yapboz misali yan yana yaparız. Eğer birbirini tamamlıyorsa hayatımız gerçekten çok güzel olur ve ilerler. E bakalım Emre Kaya bizler için neler diyor sevgili dinleyenler. Bakalım ve gelsin.

Merhabalar sevgili dinleyenler, Emre Kaya ile birlikte Yapboz sizlerleydi. Şimdi ise Sezen Aksu geliyor. Bu şarkıyı sevgili dinleyicimiz Burak Bey'e armağan ediyoruz. Kendisi diyor ki Gül Hanım teşekkür ederim diyor. İyi yayınlar diliyor. Teşekkür ederim. Kendisi şöyle sıradan bir şarkıyı armağan etmemi rica etti. O zaman sırada Sezen Aksu var. Sezen Aksu'dan Hata sizin için geliyor. Ve geldi.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazır.

0: adına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Tek başta müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gülsek Baş'la Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor. Fatih Kısaparmak sizlerle birlikteydi, benim için fark etmez dedi. Şimdi ise Nazan Öncel geliyor. Böyle konuşma diyor. Yani fark edebilir sevgili dinleyenler. O zaman geliyor.

sevgili dinleyenler, Nazan Öncel'den böyle konuşma sizlerle birlikteydi. Evet, burası Radyo Kayadeniz, Ankara 88.6. sevgili dinleyenler, şöyle Ankara'nın hava durumundan birazcık bahsedelim. Ankara bugün hava birazcık yağmurlu sevgili dinleyenler, sıcaklığımız ise 16 derece. Ama yağmur var diye de modumuzu düşürmek yok diyorum. Şemsiyelerimizi yanımıza alıyoruz, kahvemizi hayal ediyoruz, güzel şarkılarımızla günümüze renk katıyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü burası müziğin rengi. Evet, çünkü bazen en güzel anlar yağmurlu bir günde dinlediğimiz bir şarkıyla başlar diyorum. Ankara'nın havası yağmurlu olabilir ama Radyo Karadeniz'de enerji hep yüksek. Evet, 88.6 müziğin renginde birlikteyiz. Şimdi ise Yeliz geliyor. Oldu olacak diyor sevgili dinleyenler. Oldu mu sizce?

Evet sevgili dinleyenler, Yeliz'den oldu olacak sizlerle birlikteydi. Evet şimdi istek mesajlarımıza doğru şöyle bir bakıyoruz. Sevgili Aziz Hanımlardan bir mesaj var. İyi yayınlar Gül Hanım diyor. Teşekkür ederim. Kendisi şöyle sıradan bir şarkıyı armağan etmemi istiyor. Sırada İlhan İrem var. Ben değilim diyor. O zaman dinleyelim, sizin için gelsin diyorum. Ve geldi.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, İlhan İrem'den ben değilim sizlerle birlikteydi. Evet hemen şöyle frekansımızı yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Şöyle istek hattımızı hatırlatayım sizlere. Biliyorsunuz ki saat 15'e kadar birlikteliğim var. Şu an saatler 14.22'yi gösteriyor. İstek hattımızı hemen söylüyorum. Hazır mı böyle not defterleriniz ya da telefonunuzun not kısmı falan? Hemen 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ve şöyle bir kez daha hatırlatayım. Şöyle istek hattımızı yazamayanlar için 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden bana ulaşabilirsiniz diyorum. Evet sevgili dinleyenler, şöyle bir şey vardır. Bazen insan karşısındakini uzun uzun anlatmasına gerek yoktur. Tek bir cümle yeter. Hele bir de kalbinizden geçenleri şarkılarla anlatıyorsanız. Evet, mikrofon bizde. Burası Müziğin Rengi. Mikrofonun başında ben Gül Tekbaş. Evet, şimdi ise Ebru Gündeş geliyor. Akıllı ol diyor. Bakalım bu şarkıyı kime gönderiyoruz? Radyo Karadeniz 88.6'da Müziğin Rengi devam ediyor. Akıllı ol sizlerle geliyor, geliyor, geldi.

Evet sevgili dinleyenler, bugün de işte Akıllı Ol sizlerle birlikteydi. Şimdi ise şöyle kısacık bir reklam arasına geçeceğiz. Reklam arasından sonra Gülsek Baş'tan Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor olacak. Ve şimdi sizlere Hande Yener eşlik ediyor. Ne haber diyor, ne haber sizlerle.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar.

0: Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Tek başla müziğin rengi devam ediyor.

kara insan ya aptal diller ya cingan haşa. Fakir sen ya aptal diller ya cingan haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi. Haksız

Evet sevgili dinleyenler, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi Kaldır Yerden devam ediyor. Ama biliyorsunuz ki saat 15'e kadar birlikteliğim var. Şu an saatler 14.42'yi gösteriyor sevgili dinleyenler. Reklamlardan sonra sizlere Neşet Ertaş eşlik etmişti. Şimdi ise Selçuk Balcı geliyor. Ağla yüreğim ağla diyor sizlerle birlikte.

Evet sevgili dinleyenler, Selçuk Balcı'dan Ağla Yüreğim Ağla sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Evet, hazır şöyle dinlerken bir habere denk geldim. Gram altın düşmüş 6574 lira olarak gözüküyor sevgili dinleyenler. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de bunun hakkında şöyle kısacık bilgi vermek istedim. Evet, şimdi ise Derya Bedavacı geliyor ve diyor ki sende kaldı yüreğim sizlerle birlikte.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Derya Bedavacı ve Bilal Son Ses'le birlikte sende kaldı yüreğim sizlerle birlikteydi. Evet sevgili dinleyenler, bugün de Gül Tek Baş'ta Müziğin Rengi programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın diyorum. Ankara'nın böyle tepesinde bulunan kara bulutlar da enerjimizi almasın diyorum. Enerjik şarkılarla modumuzu bulalım diyorum. Evet şimdi ise size Serdar Ortaç'la veda diyorum. Serdar Ortaç'la Şeytan sizlerle. Hoşçakalın.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle

0: Niyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçemizin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamam için. Senin sevgine muhtacım.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.

kıramamak. Senin için akan bu son gözyaşımı silmen imkansız.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli.

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz.

0: Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

0: giderken de alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54 İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

da İstanbul havası. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın. Vapura binerken Mehmet'le anası. Mehmet'im. Karşıyaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan. Deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum. İşitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

0: amca. Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
0: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

girdin söyle ne diye. Gençliğimi yıktın söyle ne diye.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

titreyen sesimle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca iyiyim.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Radyo.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, işte seni sevmemek için de öyle. Seni sevmek için ne kadar söz varsa dilimde, seni yermek için, sana ermek için yok işte. Yok işte. Bir yalan uyduruyorum ben kendimce. Kendime umutsuzluk, sana umut. Yollarıma çaresizlik düşmüş aşkıya. Ben sana zehir, zemberek bir suskunluğum. Ben sana gözlerinden vurulmuşum. Sana açılan kapıların, üzerime kapanan sesinde ben seni değil, kendimi unutmuşum. Yaralarımın kanayan damarlarına, uykusuz gecelerimden kör sokaklar sürmüşüm. Ne mutlu bana, ne mutlu. En çok bir yıldız kayıyor, biliyor musun? Bir dilek tutuyorum işte. Ellerin oluyor, tutunuyorum sana. Soluksuz bir sokak lambası altında, Şubat'a müebbet gözlerimi sunuyorum sana. Şubat'a müebbet gözlerimi. Anlasana.

Seni sevmek için ne kadar sebep varsa içimde, İşte o kadar yalan uyduruyorum kendime. O kadar yalan kime ne? Kendime yalanlarla tutunuyorsam kime ne? Kendimi sende unutuyorsam kime ne? Sende susuyor, sende konuşuyorsam, sende uyuyup sende uyanıyorsam, vuruyorsam talan olan umudun mahzenine kendimi kime ne? Kime ne kendimi kanatıyorsam senin düşünde, yalan ya da gerçek, sen sakın gecesiz uykularımda üşüme, sakın üşüme. Ben üşüyorsam kime ne? Ben üşüyorsam kime ne?

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr

Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

Son vapur da ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim.

0: göre şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi, pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldü?

ki siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki ben ölmedim ki, ben ölmedim ki.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu'yum.
1: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.